nedenim kara tuğmanın ya. Vay nedenim kara tuğmanın ya. Ben super meymahum kayse. Benim yanım pajenti, o denek rato, o bafor yemem benim yanım.